Ağlayar dinle budan. Sivda teyar dinle soyit. Koni de dür darım. Lansi gil udmeden. Yer atmıştan agma. Müzik kemen gibi sağdan.